haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Bye.
1: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kulübü.

Sen bir anka koşusun, bensek bir akıl.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış.

0: çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
0: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
0: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
0: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları...

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Your touch.

0: plak şarkı sussun. Bensem suçlu, Tanrı sussun. Oysa suçlu, herkes sussun. Ben buyum.
1: Kendim kendime söyledim ben buyum.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik kanun teklifinin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz. Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan şehitlerinin eşleriyle Türkiye Kardeşlik Buluşması'nda bir araya geldi. Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'dan gelen misafirlerimizi kendi ailelerimizden biri olarak görüyor. Bir millet iki devlet şiarıyla gönül bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyor. Kardeşlerimizle birlikteliğimizin ilelebet sürmesini diliyorum." ifadelerini

0: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzuna ait makine odasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi heyet raporunda Zeyrek'in kusurunun bulunmadığı belirtildi. 9 Eylül Üniversitesi'nden 5 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık raporda olayın çeşitli kişi, şirket, kurum ve kuruluşlarda görev yapan çok sayıda kişinin farklı düzeylerdeki ihmal ve kusurlarının zincirleme şekilde birleşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi. İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren iki ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı.
1: Spor.
0: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında kimlik kontrolü yapılırken ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Saldırıdan sonra intihar teşebbüsünde bulunan şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışına esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz açıklamasında bulundu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir açılışa katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol sevkiyatı yapıldı dedi. Avrupa Birliği ülkelerinin sağlık yetkililerinin Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatüre şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesini görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. ABD'nin New York eyaletinde bu yıl 108 kızamık vakası görülmesi üzerine vali salgınla mücadeleyi hızlandırmak amacıyla eyalet çapında acil durum ilan etti.
1: Spor.
0: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu

kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı. Şehide Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çiftçi, şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Ayivo Orav'ın ev sahipliğinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle kentte bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bakanlık tarafından bugüne kadar 452 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının hizmete sunulduğunu bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Çanakkale Boğazı'nda 156 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi makine arızası nedeniyle römorkörler eşliğinde karanlık liman demir sahasına demirletildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki yüksek öğrenim öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.
2: Spor.
1: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Zingo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısında açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız dedi. Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, savaşın etkilerinin belirginleştirdiği Mart-Haziran döneminde 3 aylık ortalamalar ana eğilimde yükselişe işaret ediyordu. Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Bu seviye mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesi, arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de hızlanarak devam edeceğini işaret ediyor dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma görüldü. Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Berna Laçin hakkında soruşturma başlattı.
1: Spor.
0: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber 95.5.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak. Çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları mevzuata aykırı yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşuna daha önce de aynı yöntemle imha işlemi yaptığının tespit edilmesi üzerine 501 milyon 568 bin lira ceza uygulandığını açıkladı. Yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, savaşın etkilerinin belirginleştirdiği Mart-Haziran döneminde 3 aylık ortalamalar ana eğilimde yükselişe işaret ediyordu. Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Bu seviye mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesi, arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de hızlanarak devam edeceğini işaret ediyor dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma görüldü. Mahkeme heyeti duruşma

0: Mayı 16 Ekim tarihine erteledi. Hayatını kaybeden usta oyuncu Göksel Arsoy, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
1: Spor.
0: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu?

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 6 Ekim 2026 günlerden çarşamba bugün. Günün en keyifli şarkılarını kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yeniden festivalde sizlerle birlikteyim. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya an itibariyle başladı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim, ülkemizde soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte nezle, grip ve soğuk algınlığı yeniden gündemimizin ilk sıralarına yerleşti. Hatta birkaç gündür de hastalık sebebiyle sizlerle buluşamıyordum ben de. Boğazımızda ilk yanma hissini duyduğumuz anda ne yaptığımızsa hastalığın bizi kaç gün yataktan uzak tutacağını belirliyor aslında. O yüzden böyle hastalığı hızlı atlatabilmek adına birkaç böyle Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun sözü var, sizlerle paylaşacağım. Ayrılmayın, geliyorum birazdan.

7 Ekim'de günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu neden sürekli grip oluyoruz sorusunu yanıtladı. Müftüoğlu eğer boğazın yandığı zaman sabahleyin ilk alacağın şey çinko pastiliyse öğlene meseleyi çözersin diyerek çinko asetat pastillerinin ne kadar hızlı etki ettiğini vurguladı efendim. Bununla birlikte de bu dönemde her gün böyle yeni bir şey öğrenmeye başlıyoruz ya. Çinko tabletlerin geçerli olacağını söyledi. Belki de günümüzdeki virüsler sebebiyleydi. Deneyenler var mı? Sonuçlar nasıl? Bildirsin efendim.

Günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Gündemimiz soğuk havalar. Havalar soğumaya başlarken bir doktorun paylaştığı basit bir öneri sosyal medyada binlerce kişinin dikkatini çekmiş efendim. Öncelikle kış hastalıklarından korunmak için eve gelir gelmez yapılması gereken tek bir alışkanlığa dikkat çekiyor doktor İnginarı. Üstelik bunun için ne ilaca ne de pahalı bir ürüne ihtiyaç var. Şöyle diyor, hava soğuyor, kapalı ortamlarda kalabalıklar artıyor ve hastalıklar hızla yayılıyor. Eve gelir gelmez çocuk yetişkin fark etmeksizin tuzlu suyla gargara yapmak gün boyu kapılan patojen yükünü ciddi oranda azaltıyor. Uygulaması basit, etkisi devasa bir doğal koruma yöntemi demiş. Özellikle hastayken zaten bu yöntemi yapıyorduk ama korunmak için de bu yöntemi tavsiye etmiş arı bizlere.

0: Hanımlar beyler, günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. İngiltere'deki Mr. England yarışmasının organizatörleri erkek aday bulmakta zorlanıyormuş. 28 Eylül'de finale 13 gün kalmışken yarışmaya yalnızca 7 erkek girmiş efendim. Organizatör yakışıklı erkek krizi yaşandığını belirtiyor. İngiltere'de yarışmaya sadece 7 kişi başvurmuş. Belki de birazcık daha böyle gündeme getirebilmek adına bu konuyu çok da tercih edilen bir yarışma olmadığı için organizatörün böyle bir şeye başvurduğunu düşünüyorum bu haberle birlikte. Günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Kısa bir müzik arası, hemen sonrasında yeniden buradayız.
1: Ne bir eksik, ne bir fazla. En başından kaybettim.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli dakikalar dileyelim. Günün en keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. 7 Ekim 2026 günlerden çarşamba, bugün hafta ortasına keyifli bir müzik arası daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Herkese yeniden merhaba festivalden. Almanya'da bir ormanın zemininin sadece birkaç santim altında Roma döneminden kalma bir tapınak bulunmuş. Arkeologlara göre tapınak Romalıların savaş tanrısı Mars'a adanmış ve kazılarda bir zafer tanrıçası heykelciği de gün ışığına çıkmış. Roma'daki Roma'ya ait, Romalı savaşçılara ait bu buluşu sizlerle paylaştık. Günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor.

Hanımlar beyler, festivalden herkese güzel bir gün daha diliyoruz. Havaların soğuduğu bu günlerde hastalığa dikkat diyelim. Biz de şifayı kaptık ve hastalık sebebiyle böyle daha az sohbet ve daha bol müzik diyerek yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese güzel bir gün daha dileyelim. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

ararsan. 7 Ekim'de sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Efendim havaların soğuduğunu söylüyorduk ama özellikle hafta sonuna doğru yaz yeniden geliyor desek yeridir efendim. Havalar yeniden ısınıyor. Sıcak bir hava karşılayacak bizleri, hatırlatalım hafta sonunda hafta sonu planı yapanlar için. Keyifli bir hafta sonu bizleri bekleyen, keyifle geride bırakın sevdiklerinize şimdiden.

0: geldi eyvah.
1: Efendim, an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan, keyifli şarkıları bizlerle paylaşan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın 4. gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

farkındasın hala. İçtikçe bu günler işsizleştik sanma. Nasıl da geçermiş tüm her şey bir anda. Yaşatır tür ama her söze de kanma.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.

0: Bilmezler yalnız yaşamayanlar, nasıl korku verir sessizlik insana. İnsan nasıl konuşur kendisiyle, nasıl koşar aynalara. Bir cana hasret, bilmezler.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda muratince.net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Evet sevgili dostlarım, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Panelimiz çok sakin. Şu an panelimde herhangi bir istek yok. Müsait olanlar mesajlarını gönderirlerse beklemeden yayını alacağız, haberiniz olsun. Erzincan'da birkaçtır sorun oluyor, onu da fark ettim. Biz yayına girdiğimiz esnada Erzincan'ın bir reklamı varsa, bir 10-15 dakika içinde çok kısacık bir duyurusu bile olsa orada bir aksaklık yaşanıyor. Onu da takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bundan böyle Erzincan'da bir aksaklık yaşamayız. Şu an yaklaşık bir 4 dakikası var Erzincan'ın yayını almasına. Ortak yayınımıza bağlanmasına bir 4 dakikası var. Reklam devam ediyor orada çünkü. Değerli kardeşler, teknolojinin nimetlerinden hem faydalanıyoruz hem de bazen aksıyor. Aksayınca çok sıkıntı. Basit bir kablo hatası bile yayını vermemizde bile çok büyük güçlük çıkartabiliyor. Değerli dostlar, biliyorsunuz bizi Elbistan'da da Elbistanlı kardeşlerimiz dinliyorlar. Elbistan'ın en kral kebapçısı Ciğerci kardeşler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde sabah 11 akşam 10 aralığında hizmet veriyorlar. Ciğer başta olmak üzere kebabın envai çeşidini sizlere damak çatlatan lezzetler olarak hijyen kurallarına uyarak ve güler yüzlü çalışanlarıyla sunuyorlar. Bu çok önemli. Ne yediğin, nasıl

yapıldığı ve nasıl sunulduğu, keza ortam, yeni yüzünü ciğerci kardeşlerin muhakkak görmeniz lazım. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde şehir merkezinde efendim ciğerci kardeşler. Detaylar, hani gitmediyseniz daha önce, uzakta olan kardeşlerimiz yine ciğercikardeşler.com.tr web adresinden de inceleyebilirler. ciğercikardeşler.com.tr. Halis Hançer ve ekibine selam olsun. Hep söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. Memleketinizin ciğercisi, memleketinizin esnafı, memleket aşığı Halis Hançer istihdam sağlıyor. Katma değer oluşturuyor ülkemize. Ve küllerinden yeniden doğan şehrine sizler gibi ey Elbistanlılar, Halis Hançer de sahip çıkıyor. Siz de uzayan kol bizden olsun deyiminden yola çıkarak bunu şiar edinip lütfen en azından Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını Allah rızası için artık takip edin. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46. Bu çok önemli. Biliyorsunuz 6 Şubat ağır bir yıkım oldu birçok ilimizde. Onlardan bir tanesi de Kahramanmaraş'ımızın Güzide ilçesi Elbistan. O coğrafyadan gelmedi Halis Hançer. Oraları bırakmadı. Atalarınızın, büyüklerinizin doğduğunuz o coğrafyanın yaşaması için mücadele veriyor Halis Hançer. Siz de en azından çok basit ya. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et, beğeni yap, paylaş, destek ver ki yeşersin, kurumasın. Sabah 11, akşam 10 aralığında dediğim gibi online sipariş hattından da yararlanabilirsiniz. Elbistan ve civarına maksimum 30 dakika içinde sıcacık kebaplar ayağınıza kadar geliyor. Ya da çıkın gelin Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Ciğerci Kardeşler'in o muhteşem salonda yeni yüzüyle hem tanışın, orada yemeklerinizi yiyin, yedirin, tadın, tattırın. Çünkü cidden damak çatlatan lezzetler Ciğerci Kardeşler'de arkadaşlar. Bir fırsatını bulsam Maraş'a damlayacağım. Başkentten Maraş'a gitmek araçla benim için bayağı bir zor oluyor. Ki araçla gitmek zorundayım. Çünkü ekipmanlar bayağı çok, uçakta sıkıntı oluyor, kırılıyor filan. 700 kilometre bir mesafemiz var. İnşallah bir denk getirir de Maraş'a gidersek Maraş'tan canlı yayınlar da yaparız. Allah büyük, daha evvel yaptık, gene yaparız. Halis Hançer ve ekibine selam olsun. ciğercikardeşler.com.tr web sitesini lütfen acil bir ziyaret edin. Ve bir kere daha söylüyorum, Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Memleketinin ciğercisi, ciğerlerim. Şimdi böyle biraz yaydırarak anlatıyorum ki arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Gerçekten esnaf kardeşlerimizin son günlerdeki ya da son yıllardaki şartlardan dolayı mücadelesi takdire şayan. Kolay değil bir eleman çalıştırmak arkadaşlar. Hani basit bir yöntemle şunu, yani bir esnaf olduğunuzu düşünün. Asgari ücretle çalışırsa bir adam bugün 50 bin lirayı geçiyor. Bir eleman 10 kişi çalıştırdığını düşün. En ucuz, en dipten çalıştırsa 10 eleman 500 bin lira. Kira şu kadar. Bazı uzman elemanlar da daha yüksek bütçelerde çalışıyorlar falan filan. Demem o ki, o ciroya, belli bir ciroya ulaşması gerekiyor. Ham madde alsın, girdisi var, mutfağın eti, sütü, şuyu, buyu. Üretsin, satsın ve çalışanlarına dağıtsın, devletine vergisini ödeyebilsin. O yüzden şartlar çetin ya, biz de inandığımız, güvendiğimiz esnaf kardeşlerimize, Allah da şahit ya, insani olarak dokunuşlar yapıyoruz. Halis Hançer benim kardeşim. Bu anlatı bir öneridir, bir tavsiyedir. Cidden reklam değildir arkadaşlar. Yani ücreti mukabilinde yapılan bir iş değildir. Canı gönülden çok sevdiğim için ben Halis Hançer'i

karınca karınca kardeşi, bir böyle dokunuşumuz olsun kardeşimize. Budur. Bilmem anlatabildim mi? Beni bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir diyorlar ya. Öyle Allah şahit, ben biliyorum. Kulu bazen nefsine yenilebiliyor, farklı düşünebiliyor. Yeni bir şey öğrendim. Hani

artık sadece çok şükür diyoruz arkadaşlar. İbni Arabi'nin yazımlarında, anlatılarında ve birçok düşünürün araştırmalarında iyi niyetli ya da değil, bilmeden ya da bilerek siz o ben çok iyiyim, bolluk bereket içindeyim filan, hani iyi diyelim de iyi olsun kişi zannın üzerine yaşar dediğimiz için ve olumlamalar önemli dedik ya, burada herhangi bir bilmeden de yapabilir. Kimsenin sizin bu kazancınıza bir nazar değdirme hali söz konusu olabilir. O yüzden sadece çok şükür demek en kıymetli hali. Haberiniz olsun. Nasılsınız dedi biri size. Hani işler güçler çok şükür deyip kapatıyoruz. Sıradaki parça Reis Özel'e gelsin. Senin emeğini, çabanı, yorgunluğunu en iyi ben bilirim. Allah seni her daim yanımda kılsın. Eksikliğini hiç göstermesin.

Efendim gecemiz devam ediyor. Panelimiz sakin. Gönderin gelsin mesajlarınızı. Reis Özel'e sıradaki şarkılar gelsin dedi kardeşimiz. Senin emeğini, çabanı, yorgunluğunu en iyi ben bilirim. Allah seni her daim yanımda kılsın. Eksikliğini hiç göstermesin dedi. Fatma'dan sevgilim MÇ'ye seni seviyorum evdeyim mesajı var. 9. gün Mert her gün her açıdan daha iyiye gidiyor çok şükür. Her an aklımdasın, yanındayım hep. Hep iyi ol, Allah'tan başka bir şey istemiyorum aşkım dedi. Fatma sevgilisi MÇ'ye seni seviyorum evdeyim mesajıyla birlikte bu duygularını ifade etti. Eylem Çakır'dan iki gözü MÇ'ye. Allah seni bekletir çünkü verici şey aceleye sığmayacak kadar güzeldir. Sen sadece sabret, duruşuna kurban olduğum, dik dur. Seni dik görmeye ihtiyacımız var dedi Eylem Çakır iki gözüm MÇ'ye.

Selamun aleyküm Murat abi, radyoların kralı. Can kardeşim çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kral da kraliçe de inanın sizlersiniz. Var olun. Ve aleyküm selam. Kaner Pehlivan'dan, amcam Bedir Pehlivan, kardeşi Arif Pehlivan, oğullarım Bedirhan Pehlivan, Ozan Pehlivan.

bana. Kardeşleri Yiğit Zeran, İbrahim Zeran'a çok çok selamlar. Hepsinin çok selamları varmış. Bu arada bütün ailemizdeki herkesin de canlarımıza selamları var. Sizi yüce Allah'a emanet ettik. Emanetimize iyi bakın ha. Bedir amcamdan tüm sevenlerine, Aşık Nurşan'dan ne diyeyim gelsin dediler. Allah rahmet eylesin. Engin Nurşani'nin babası Aşık Ali Nurşani. Çok iyi. Hadi bakalım, güzel bir eser dinleyelim beraber. Taner Pehlivan'dan amca Bedir Pehlivan'a, kardeş Arif Pehlivan'a, oğulları Bedirhan Pehlivan, Ozan Pehlivan'a, kardeşleri Yiğit Zeran, İbrahim Zeran'a çok çok selamlarıyla birlikte armağan olarak geldi. Yine Bedir amcamdan tüm sevenlerine, Aşık Nurşan'dan ne diyeyim gelsin dediler kardeşlerim. Şarkı yayında. Taner Pehlivan selam olsun can kardeşim.

0: Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Ay ay, içimizdeki yağmurlardı ıslatan, sonbahardan arta kalan son yağmurlar. Ah o yağmurlar. Çiğ düşerdi toprağa, ellerime, yüreğime. Ve sen gelirdin aklıma. Bir kahve içimi sonrasına ertelenen ayrılıklarımız gelirdi aklıma. Her gidişte bu şehirden çocuk olurdum. Çocuk olurdum ben. Çok güzel bir istek. Çok da severim. Halit Bilgiç, özledim seni. Mert Yılmaz için yanında olmasam da şartlar ne olursa olsun pes etmek yok. Seni çok seviyorum, seni çok özledim sevgilim. Halit Bilgiç, özledim seni. Mert Yılmaz'a sevgilisinden geliyor. Yanında olmasam da şartlar ne olursa olsun pes etmek yok. Seni çok seviyorum, seni çok özledim sevgilim. Halit Bilgiç, özledim seni. Sevgilisi, paneldeki rumuzu N harfi olan kardeşimden Mert Yılmaz için geldi. Yanında olamasam da şartlar ne olursa olsun pes etmek yok mesajıyla seni çok seviyorum, seni çok özledim sevgilim. Mert Yılmaz senin için sevgilinden geldi abi. Aşk radyonu sesini.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu yine acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
3: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Efendim gecemiz devam ediyor. Ezgi Caferoğlu kardeşim demiş ki, Aslan abim, hatta Aslan abim varlığın daim olsun. Arkadaşlarına Yozgat'a çok selamlar. Hava soğudu, üşütme oralarda, dikkat et. Seni çok seviyorum. Güzel günlere inşallah dedi Ezgi Caferoğlu. Semih Sağlam ve annesinden Alperen Sağlam'a selam olsun. Aslan abeyim, güzel günlerde görüşmek dileğiyle.

Volkan Bozkuş, Hekim Aydın, Yiğit Erdirem ve Gürkan ağabeyime selam olsun dedi. Semih Sağlam. Arkadaşlar, panelimde şarkı isteği şu an yok, bilginiz olsun. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin, sakiniz. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Açelya Çam kardeşimin mesajı şöyle. 2 gün sonra sevdiğim adamın doğum günü. Mesafeler ne olursa olsun seni hep kalbimde taşıyorum. Yeni yaşında en büyük dileğim birlikte güzel günlere kavuşmak. İyi ki doğdun Görkem. Seni çok seviyorum dedi Açelya Çam kardeşim. Kanmaz paneldeki rumuzu kanmaz olan kardeşimden şöyle gelmiş mesaj. Kanmaza geliyor çünkü mesaj. Canım kanmazım, az daha sabır. Canım kanmazım, az daha sabır. Ne olur çık gel, özledim seni. Konuşmamız gereken konular birikti sevdiğim. Çok özledim be. Kanmaz. Fırfıra da çok selamlar. Fırfıra da çok selamlar. Canım kanmazım, az daha sabır. Ne olur çık gel, özledim seni. Konuşmamız gereken konular birlikte sevdiğim, çok özledim be. Kanmaz. Fırfıra da çok selamlar. Güzel. Hitaplar iyi. Konuşur gibi, yanındaymış gibi bu mesajlar. Sıcacık güzel mesajlar. İşte beklediğimiz mesajlar arkadaşlar.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Ahmet Can kardeşime kafadan bir selam göndereyim de pehlivan ailesi içinde kıymetli bir kardeşim, hepsi akrabası, Ahmet Can pehlivana selam olsun. Mesaj var. Bir toparlayalım bakalım Hakan.

Antaşan'dan sensiz iki gün bütün sevenlerimize gelsin diye bitmiş mesaj. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ben Cem Pehlivan. Cem hoş geldin. Pehlivan Cem. Öncelikle Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Allah razı olsun kardeşim Cem Pehlivan. Çok teşekkür ederim. Şu an Taner Pehlivan'la beraberiz. Aslan babam Bedir Pehlivan, aslan amcam Arif Pehlivan, aslan kardeşim Bedirhan Pehlivan. Yine aslan oğlum Ozan Pehlivan, kardeşlerimiz Yiğit Zeran, İbrahim Zeran, İsmo Yılmaz, Özgür Pehlivan, Hasan Pehlivan. Herkese çok selam var. Özgür Pehlivan, Hasan Pehlivan'ın, Özgür Pehlivan ve Hasan Pehlivan'ın herkese çok çok selamları var. Hakan Taşıyan'dan sensiz iki gün bütün sevenlerimize gelsin demişler. Ahmet Can Pehlivan'a da çokça selam olsun. Ahmet Can, Can kardeşim benim. Şarkıyı aldık bakalım, hazır mı? Sensiz iki gün. Hatta klip olanını yapalım da dur, klibi de izleriz ya. Bizde burada şey var ya bazen, ip bir guk guk mu derler, yani yalnız kalmayalım. Hakan Taşıyan'dan sensiz iki gün istendi. Özellikle Cem Pehlivan selamlarıyla geldi. Taner Pehlivan'la beraber olduklarını söylediler. İyi, güzel muhabbet. Aile bir arada. Bu da güzel ya. Cem Pehlivan ve Taner Pehlivan'la, Cem Pehlivan Taner Pehlivan'la beraber olduğunu söyledi. Aslan babam Bedir Pehlivan'a, aslan amcam Arif Pehlivan'a, yine aslan kardeşim Belirhan Pehlivan'a, aslan oğlum Ozan Pehlivan'a, kardeşlerimiz Yiğit Zeran'a, İbrahim Zeran'a, İsmo Yılmaz'a, yine Özgür Pehlivan ve Hasan Pehlivan'dan herkese çok selam. Hakan Taşıyan'dan sensiz iki gün Pehlivan ailesine geliyor valla. Ahmet Can Pehlivan, gözlerinden öperim. Sana da çokça selam olsun kardeşim. Hakan Taşıyan'ı başa aldım, gönderdim. Pehlivan ailesine armağan olarak özellikle geldi. Tabii Zeranlar da var, Yılmaz var. Hepinize çok selam olsun.

insafsız vurdular sensiz iki gün. Dersler avcı oldu, ben şikar oldum. İnsafsız vurdular sensiz iki gün.

Böyle erken bitiriyor, evet. Niye erken bitiyor? Çünkü o video klip öyle eksik kaydedilmiş. Şöyle aslında ilk hali. Şurası, şurası. Tamam, buradan son dinlettiriyorum, hakkınızı helal edin.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol.

0: da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce yol devam ediyor.
3: Duygu adamı Murat İnce.

adam derdin bana. Adam. Bir adam ağlamak istiyor, yıkarcasına, yakarcasına ağlamak. Bir adam nasıl döker yaşlarını, nasıl boğulur gözyaşlarıyla ve hüznün duvarlarını nasıl yıkar? Adam derdim bana, olabildiğince adam tonunda. Bir adam başını ellerinin arasına almış, ağlıyor şimdi. Görmezden gelircesine kırmızıları, firari duyguları yırtarcasına kısık bir sesle ağlıyor. İçinden taş duvarları yıkarcasına. Bir adam ağlardı, bir adam çökerdi dizlerini kırıp çaresizliğine. O gözlere ağlardı bir adam. Adam derdim bana, olabildiğince adam tonunda. Bir adam başını ellerine almış, ağlıyor şimdi.

İyi yayınlar abicim. Buradan eşim Berşan Tuncel'e önce selamlarımı yolluyorum. Sonra da onu çok ama çok sevdiğimi söylemek istiyorum. O uzaklar, o mesafeler, o kuyular almış seni. Haset almış bizi. Birimizin günü geçmiyor, birimizin gecesi. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Güzel gözlüm. Öyle güzel günlerimiz olacak ki bütün dünlerimizi unutturacak. Ahmet Kaya'dan Selda parçası benden kıymetlime armağan olsun dedi. Berşan Tunçel kardeşimin kıymetli eşi. Önce selamlarını yolladı, sonra da Berşan'ı çok ama çok sevdiğini söylemek istediğini söyledi. Mesafeler, uzaklar almış seni, hasret almış bizi. Birimizin günü geçmiyor, birimizin gecesi. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Güzel gözlüm. Öyle güzel günlerimiz olacak ki bütün dünlerimizi unutturacak. Ahmet Kaya'dan Selda parçası benden kıymetlime armağan olsun dedi değerli kardeşim. Berşan Tuncel'in eşi. Benim de çok sevdiğim bir şarkı. Şu radyonun sesini iyice açın. Berşan Tuncel, sana geldi bu güzel çalışma. Dilerim artık vuslat olur. Sevgiyle armağan olsun.

kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Balıkesir Radyo 10, Alparslan Doğan ağabeyime de adamlığından dolayı kalbi şükranlarımı, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Çıktığımız yolun başında Radyo 10 bizimle beraberdi. Alparslan ağabey, Alparslan Doğan bırakmadı bizi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Kalbimize güvendiği için. Balıkesir ve civarında da bizi Radyo 10'dan dinleyebiliyorsunuz. Allah razı olsun. Mut Hilal Efendi

Mut, Hilal FM, Müslüm Arı, Arı ailesine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Mersin'de, Mut'ta bizi Hilal FM'den dinliyorsunuz. Arkadaşlar, yaygın bir ağın içindeyiz ama yola çıktığım kardeşlerimin halen sahip olmaları, sahip çıkmaları bu programa beni inanılmaz gururlandırıyor, güçlendiriyor. Çok teşekkür ediyorum Arı ailesine. İnanın teşekkür etmeye başlasam herhalde bir yarım saat teşekkür etmem gerekiyor. Gerçekten demek ki siz doğru bir şeyler yaparsanız karşılığı oluyor. Yola çıkarken de demiştik ki 150-160 istasyonumuz vardı. Kalan sağlar bizim, hani bir süre sonra muhakkak oyundan düşen olur. Devam etmek istemeyen olur falan. Bayağı kıymetli kardeşlerim benimle birlikte kaldı. Ama bu yolun başında tabii ki destek veren bütün istasyonlarıma da, sahiplerine de, hepsine, meslektaşlarıma çok canı gönülden teşekkür ediyorum. Şartlardan, nedenlerden dolayı devam etmeyenlere de hiç darılmadım, gücenmedim. Fakat şöyle bir söz vardı: ben bırakmayacağım siz dedim. Yani azıcık şöyle sarılın, ben sizi başımda taşırım demiştim. Vallahi başımda da taşıyorum, Allah da şahit. Çünkü emanet çok önemli. Ve bize koca bir istasyonu emanet ediyor kardeşlerimiz. Bir nevi namustur arkadaşlar. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Allah şahit ya, ben çok farkındayım. Allah bütün meslektaşlarımdan razı olsun. İşleri güçleri rast gelsin. En zor günümde yanımdaydılar. Anlat, bir gün bir televizyon programında bu hayat hikayemi anlatırım. Bu radyo serüvenini. Oradan bakınca buraları görmek çok zordu arkadaşlar. Uzun hikaye. Kadir Arslan panelinden gelen mesaj: Ankara'dan Yusuf Karaben, Yozgat'taki canımdan çok sevdiğim abim Fatih Kara'ya çok çok selamlar. Elbet bir gün abim. Yozgat deyince de tabii ki Yozgat FM, Koray Bulut kardeşime ve ekibine, Koray kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yozgat'ta neredeyse 5-6 yıldır sesime ses oluyor. Hem hemşerim, biliyorsunuz ben Sorgunluyum. Koray Bulut'a, Yozgat FM çalışanlarına, hepsine çok teşekkür ederim. Yozgat'ın bütün ilçelerini, köylerini, beldelerini sevgiyle, saygıyla orada olan kardeşlerimi selamlıyorum. Keza bütün dinleyenlerimizi tabii ki. Sorgun'da Kılıç ailesi, Sorgun FM yolun başında hep vardılar, hala varlar. Davut Kılıç'a, Ali Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Çok büyük destekleri oldu bana. Allah razı olsun kardeşlerimden. Yozgat'taki konserlerim esnasında da çaylarını da içtik, yemeklerini de yedik. Var olsunlar, işleri güçleri rast gelsin. Yozgat'a, Fatih Kara'ya çok çok selamlar geldi Kadir Arslan'dan. Yusuf Kara'dan. Çünkü panelde Kadir Arslan, Ankara'dan Yusuf Kara, ben Yozgat'taki candan çok sevdiğim abim Fatih Kara'ya çok selamlar. Elbet bir gün abim. Okudum mesajı da toparlayayım dedim. Melisa Öztürk: İyi geceler. Melisa Öztürk'ten Niğde'de bulunan Hasan Öztürk'e: benim evim eşimdir. Sırtımı dayadığım en güzel dağımdır. Rabbim kalbini kalbimden eksik etmesin. Seni seven gülün dedi Melisa Öztürk. Niğde'de bulunan Hasan Öztürk'e: benim evim eşimdir. Sırtımı dayadığım en güzel dağımdır. Rabbim kalbini kalbimden eksik etmesin. Seni seven gülün. Niğde'de de yine yolun başında Ali abimiz, Ali Kılıç evladı Kaan Kılıç, bizim de evladımız gibi, canımız ciğerimiz. Kaan, ne yapıyorsun?

Allah bilir. Niğde'de misin, İstanbul'da mısın bilmiyorum ki. Onlar da iş bırakmadılar, sağ olsunlar. Benimle yürüyen bütün meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın arkadaşlar. Mina Aras, Mersin'den selamlar. Niğde'deki mazlum Orhan'a, sen benim uzakta atan kalbim, sana denk gelmek kaderin bana inceliği oldu. Mersin'den selamlar Niğde'deki mazlum Orhan'a. Sen benim uzakta atan kalbimsin, sana denk gelmek kaderin bana inceliği oldu. Bazı güzellikler gösterilmez, hissedilir. İliklerime kadar hissettiğim sevgim ve güvenin için teşekkür ederim. Kaç savaşa girersek girelim, attığın adımda yanındayım. İyi uykular, Allah'a emanet ettiğim her şeyim dedi. Mina Aras, Mersin'den Niğde'deki mazlum Orhan'a böyle seslendi. Hazat Altınışık'ın isteği geldi bu saat itibariyle. Hazat, çok teşekkür ediyorum. Like görüp mesaj gönderen kardeşlerime hepinize çok teşekkür ediyorum. Panedim Hazat'ın şarkısından sonra boşa düşüyor, haberiniz olsun.

0: Hazat Altınışık ne demiş? Selamun aleyküm. Ben Hazat Altınışık ve aleyküm selam Hazat'ım. Hazat Altınışık devam etmiş. Dayılarım Emri Çinkaya, Erkan Kılıç ve dostlarım Eyüpcan Polat, Vedat Coşan, Olcay Çakır, Tufan Avcı, Ramazan Çimli, Erdi Altıparmak, Mehmetcan Uğur, Kubilay Bahtiyar, Yusuf Yağmur, Ferhat Ağagöz, Arda Ayıldız, Koray Türk, Ali Arif Korkmaz, Selim Metin, Suvarican Aydoğdu, Durmuş Bilge, Adem Aydoğdu'ya selam olsun. Ahmet Kaya'dan kod adı Bahtiyar, dostlarıma gelsin dedi değerli kardeşim. İki defa atmışsın Hazat. Hazat Altınışık, dayıları Emri Çinkaya, Erkan Kılıç ve dostları Eyüpcan Polat'a, Vedat Coşan'a, Olcay Çakır'a, Tufan Avcı, Ramazan Çimli, Erdi Altıparmağı, Mehmetcan Uğur, Kubilay Bahtiyar, Yusuf Yağmur, Ferhat Ağagöz, Arda Ayıldız, Koray Türk, Ali Arif Korkmaz, Selim Metin, Suvarican Aydoğdu, Durmuş Bilge, Adem Aydoğdu'ya selamlarını gönderdi ve Ahmet Kaya'dan kod adı Bahtiyar, tüm dostlarıma gelsin dedi. Sevgili kardeşimiz Hazat Altınışık'ın isteği Ahmet Kaya, kod adı Bahtiyar yayında efendim.
1: Peki, peki. Bahtiyar sizi çok severdi. Ve Bahtiyarlar sizi çok çok seviyorlardı.

Geçiyorum ben sirenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyorum ben sirenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde. Rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut coplanırken. Rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz.

dal gibi titredi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titredi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış, dadı Bahtiyar'ı, suçsuz saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, dadı Bahtiyar'ı, suçsuz saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar.

Beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et, üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse, üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla. Uzam sakalı çatlam sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla. Uzam sakalı çatlam sazıyla. Birileri ona ölmedin diyordu. Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu. Birileri ona ölmedin diyordu. Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış dadı Bahtiyar. Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı Bahtiyar. Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geç

gönlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Hele vay vay vay vay vay vay vay.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

sizlere hijyen kurallarına uyularak güler yüzlü çalışanları tarafından ikram edilmeye devam ediliyor. Sabah 11, akşam 10 aralığında ciğerci kardeşler de damak çatlatan lezzetleri tatmak isteyenler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne gelebilirler. Yeni yüzüyle ciğerci kardeşlerin tanışabilirler. Ya da online sipariş hattından yararlanıp 30 dakika içinde Elbistan ve civarına sipariş geçebilirler. Detaylar ciğercikardeşler.com.tr web adresinde. ciğercikardeşler.com.tr Instagram ciğercikardeşlerelbistan46 Instagram ciğercikardeşlerelbistan46 Halis Hançer ve ekibine, ciğerci kardeşler çalışanlarına selam olsun. Yarın bir gün giderseniz eğer, çay başta olmak üzere birçok ikram sizleri bekliyor. Haberiniz olsun. Ciğerci kardeşler Elbistan'da Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde. Detay bilgiler, telefon vesaire hepsi ciğercikardeşler.com.tr web adresinde. Belki gecenin bu vaktinde Elbistan'da bir kardeşimiz duyar. Belki de ilk defa benden duyuyor. Eğer böyle de bir şey varsa, abi ilk defa ben Murat abinin programında dinledim ya da Murat Bey'in programında duydum deyip Halis Hançer'e bu duygunuzu anlatırsanız gittiğiniz zaman çok mutlu olurum. Neticede yıllardır biz bir bir dostlarımızı böyle bir bir nüfusu tek tek hayırlısı tarafından artırdık. Ciğerci kardeşler için de bu böyle. Artı bir her zaman güzeldir. Yeni bir kardeşimizin orayı keşfetmesinden, hele de bizim anonslarımızdan dolayı gitmesinden inanılmaz hoşnutluk duyarım. Çorbada bizim de bir tuzumuz olsun Elbistan'da ciğerci kardeşlere. Suna Yabanlı kardeşim yazmış. İyi yayınlar Murat abi. Ben Mavişcan sıradaki şarkılar ruhumun yarısına, gözlerinde kaybolduğum Ezo canıma gelsin. Mesafelerin hiçbir önemi yok. Kalbimde, aklımda olduğunu unutma. İyi yayınlar abi. Suna Yabanlı dedi ki, ben Mavişcan, sıradaki şarkılar ruhumun yarısına, gözlerinde kaybolduğum Ezo canıma gelsin. Mesafelerin hiçbir önemi yok. Kalbimde, aklımda olduğunu unutma. İyi yayınlar. Mesafelerin hiçbir önemi yok. Kalbimde, aklımda olduğunu unutma. İyi yayınlar dedi. Mavişcan Ezocan'ına böyle seslendi.

Arkadaşlar bizimle çalışmak isterseniz reklam sponsorluk konusunda 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. TR Ajans Bakır Hanım ilgileniyor. 552-711-7490. Her gün 19.01 aralığında yayınlarımız devam ediyor. Ve şu an panelim sakin. Biliyorsunuz medya mesaj üzerinden alıyoruz mesajlarınızı. Dünyanın herhangi bir yerinden, ister bilgisayardan ister cep telefonundan mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı, türkü isteği var. Gönderin gelsin. Dostlarım, hak kiminse hakkını vaktinde ver. Hak kiminse hakkını vaktinde ver. Gecenin konusuydu. Bazen insan hakkını istemeye utanıyor, biliyor musunuz? Mesela ben onlardan bir tanesiyim. Boş ver, nasıl olsa verir. Şimdi söylersem ayıp olur diyor bazen insan, değil mi? Ve bekliyor. Bir gün, bir hafta, bir ay. Sonra aylar geçiyor. Ama karşı taraftan tek bir ses gelmiyor. Tık yok. İşte insanı asıl yaralayan bazen paranın kendisi değil arkadaşlar. Hatırlanmamak. Ben onun için bu kadar mı

önemsizdim diye düşünmek. Çünkü insan emeğinin karşılığından önce hatırının bilinmesini istiyor yahu. Hatır diye bir şey var arkadaşlar, çok önemli. Bir insanın hakkını zamanında vermek sadece hesabı kapatmak değildir ki. Senin emeğini gördüm demektir. Senin zamanına saygı duyuyorum demektir. İşine, gücüne saygı duymak değil mi? İyi niyetini kendime borç bilmem demektir. Ama dostlarım, iyi insanların sessizliğini lütfen kimse yanlış anlamasın. Sessizlik sınırsız sabır değildir. Bir insan bugün hakkını istemiyor olabilir. Belki gönül kırmak istemiyordur. Belki karşısındakini zor durumda bırakmak istemiyordur. Ama Allah'ın adaleti insanların sessizliğine göre değişmez. Birinin hakkını istememesi o hakkın ortadan kalktığı anlamına gelmez. İşte kul hakkı dediğimiz mesele biraz da burada başlıyor. İnsan bazen nasıl olsa sesini çıkarmıyor diye düşünüyor. Oysa belki de o insanın tek dayanağı Allah'ın adaletine güvenmek. Dostlarım, kimsenin iyi niyetini kendi rahatımızın sermayesi haline getirmeyelim. Çünkü bugün bize güvenip bekleyen bir insanın yarın nerede olacağını bilmiyoruz. Ve hayatın garip bir tarafı var. İnsanın başkasına yaşattığı şeyi bir gün kendi kalbine öğretebiliyor. Birini bekletiriz, bir gün biz bekleriz. Birinin hakkını geciktiririz, bir gün biz hakkımızı ararız. Birinin sesini duymazdan geliriz, bir gün bizim sesimizi duyan olmaz. Belki hayatın en büyük uyarılarından biri de budur. İncittiğimiz yerden incinmemiz pek mümkün. Ha? Haksız mıyım? İncittiğiniz yerden incineceksiniz. O yüzden kimsenin hakkını nasıl olsa bekler diye küçümsemeyelim. Çünkü karşımızdaki insan sadece parasını değil, bazen bize olan güvenini emanet ediyor. Ve güveni tüketmek, parayı tüketmekten çok daha ağırdır. Dostlarım, hakkı zamanında vermek sadece borç kapatmak değildir. Bir insanın gönlünü rahat bırakmaktır. İşte gerçek adalet biraz da budur. Sen emekçinin hakkını yok diyerek, başka yerleri kapatarak, hatta atıyorum Zevk-i Sefa'da, atıyorum Kıbrıs'ta kumar oynayarak, başka yerlere saçarak, eğlenceler yaparak ertelersen Allah da seni erteler. İşin aslı biraz budur. Yani sen ne kadar görmezden gelirsen ya da ne kadar ötelersen zevk-ü sefan için, Allah'ın adaleti tecelli ettiğinde inanılmaz bir azapla birlikte büyük kayıplar başlıyor. Çok gördüm, çok tanık oldum. Kul hakkına sakın girmeyin arkadaşlar. Çok önemli. Kul hakkıyla gitmeyin.

Seni unutmak için tek tek sökerdim dişlerimi. Kırmak, paramparça etmek kafi gelseydi eğer. Alçakların yüreğimdeki izlerini yakardım. Kalbimin bir kumpasta kanını çıkarmak izlerinin ağrısını dindirseydi eğer. Ah ah, bu kenti çoktan terk ederdim. Bütün sokakları, caddeleri yakmak seni unutabilseydi eğer. Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi eğer.

0: adamı Murat İnce.
1: Yalanlara prangalanmış bir yüreğin esirisin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen. Ağlasam da her vakit yaramı, sanma sana durup durup ağlarım. Bağlasam da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı. Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne? Delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin...

Görmek gözlerini pus olmuşken böyle ben ölmüşüm kalmışım. Sana ne?

Bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi, kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek, hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iniltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin aslında ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam, namerdim, namerdim.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal

0: Mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Sevimsiz bir yara baskın çıkıyor bütün hatıralara. Oysa ki güzel hatırlamak istiyorum seni. Fakat her defasında koyup gitmen değil de aldatıp gitmen öne çıkıyor. Sonra bir türkü tutturuyorum, bir cigara acı acı. Dumanı tepemde tüttürüp duruyorum. Bilmem ki nereye çıkar bu içimdeki büyük boşluk. Hapis kuşlar gibi çırpınıp duruyorum. Bugüne kadar ne söylediysem hepsini unut. Hepsini sil ve ne varsa bize dair yırt bu gece. Ben bütün söylediklerimi unuttum. Ben bana ne ettinse hepsini unuttum. Sen söylediklerimi sen...

İstanbul'da seninle kaybolmak güzeldi. Sevmekte. Bilmezdim seni kaybetmeden önce sevgisizliğin, sensizliğin, dağları, taşları bile un ufak ettiğini. Bilmezdim sevgin karşısında dağdan, taştan, yardan düşeceğimi.

sessizlik boşluğunun dolmayacağını. Hapis kuşlar gibiyim. Dövündükçe kanatlarım kırılıyor. Çarpıp duruyorum sensizlik kafesine. Nem kalmış ki ben kalayım adı yokluğum olan bu gecede. Sürgünlerimi çoğaltmaktan başka ve seninle acı hatıralara dolanmaktan başka hiçbir şeyim kalmadı gülüm.

Bana hiçbir çıkış yolu bırakmadın. Senden sonra bir kartal gibi tırnaklarımı kendi ellerimle söktüm. Bağırtılarım şehirleri boğsa da kimse çıt çıkarmadı. Kendimde kaldım çok ve kendimle ağladım. Hapis kuşlar gibi, kuşlar gibi, kuşlar gibi. Bilmeliydin, hapistim. Bilmeliydin,

Kimden faydalandın? Gözlerim kördü, göremezdim. Çünkü 100.000 defa sana ölmekten gelmiştim. Çünkü kördüm. Çünkü göz kapaklarım arası gelgitlerde gurbetimdin. Anlamazdım, yapamazdım, yapmazdın. Öyle sanmıştım. Beni benden daha çok sever saymış, sonuna kadar aldanmıştım. Fark ettiğimde, dünyamı yerle bir ettiğinde hiçbir şey yapamadım. Çünkü hafif kuşlar uçamaz gülüm.

Ne çok isterdim 17 yaşımda olmayı ve hayata aşkla yeniden başlamayı. Liselim, iki gözüm, sevdalım benim. Şimdi çarmıha gerilmiş bir bedenim. Okulu ilk astığımız gün ne güzeldin. Bahçede boynu bükük bir karanfil. Sabahın ayazı gül tenine değmiş. Öylece duruyordun. Ne yapıyorsun dedim. Ben bugün okul asıyorum dedin. Sen ne yapacaksın diye sorduğunda küçük dilimi yutmuş. Fakat son anda ben de asıyorum demiştim. Üzerinden yıllar geçti. Çok uzun yıllar liselim. Bugün düşündüğümde yine aynısını derdim. Ben de asıyorum. Ne çok isterdim 17 yaşımda olmayı ve hayata aşkla yeniden başlamayı. Türlü bahanelerle okulu asmayı, hayta hayta dolaşıp kol kola sarılmayı. Ne çok isterdim 17 yaşımda olmayı.

İçinde bir durgunluk var, döşünde bir ağrı, takma. Bütün bunlar yaşamın felçli anları. Yani yokluğun, yani yokluğun iki gözüm. Emin ol, ölsek de bitmez bu sevdanın kahrı. Uzun yıllar geçti, baharlar, yazlar, kışlar. Ne çok yağmurlar, karlar yağdı üzerimize. Hiç unutmadım yürüdüğümüz aşk yollarını. O deli dolu, çılgın, masum lise yıllarını. Yeniden başa dönler olsa, yeniden yaşalar. Ben hep 17 yaşımda olsam, sen hep 17. Omuz başımda uyusan, sevinçten uçsam, üşüsem, donsam, bu rüyadan hiç uyanmasam. Masum yıllardı, aklımdan çıkmıyorsun liselim. Gökyüzünde melekler yazmıştı bu aşkı, seninle yaşardı her şarkı ve

Gönülden mutluydum. Ben aşkı, sevgiyi sende öğrendim liselim. Onca senenin ardına yine yeniden başlasak. Okul yolunda seninle yürürken olmak isterdim. Sınıfa girdiğim an yine ilk seni görmek isterdim. Dualarımda sonsuza kadar benimle ol dilerdim. İsimlerimizi yan yana sıralara, ağaçlara yazmıştık. Bütün okul bizi bilir, bizi söylerdi, anlamıştık. Ayrılamazdık, biz bir daha böyle sarılamazdık. Çocuklar bile biliyordu, Ali Ayşe'yi çok seviyordu. Geldi geçti Ayşem, bütün mecnunlar gibi sınıfta kaldın. Keza sen de bütün Leyla'lar gibi aynı kaderde kaldın. Üzülme liselim, arada bu yara beni de yokluyor, hasretin yakıyor, kalbimi kavuruyor, bırakmıyor. Geçen yıllar çok şeyler değiştirse de ömrümüzde, ben hala asıyorum biliyor musun? Fakat artık okulu değil, hayallerimi asıyorum, umutlarımı asıyorum, senli günlerimi sensizliğimin yamacına asıyorum. Ama Ayşem, bütün düşlerimi sana atıyorum.

0: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Duygu Adamı Murat İnce.

Sevgili kardeşim, Japon'un isteğiyle geceyi bağlıyoruz. Ben Japon. Selamünaleyküm Murat abi, ben Japon. Aslan kardeşim, can dostum Poyraz Kadir'in, Baran Özbay'ın doğum gününü kutluyorum. Aslan kardeşlerim, doğum gününüz kutlu olsun. Yeni yaşınız size güzel günler getirsin. Ceylan'dan doğum günü armağan olsun dedi Japon. Sevgili Japon, aslan kardeşi, dostu, can dostu, can Poyraz Kadir'in, Baran Özbay'ın doğum gününü kutluyor. Aslan kardeşlerim, doğum gününüz kutlu olsun. Yeni yaşınız size güzel günler getirsin. Ceylan'dan doğum günü armağan olsun dedi Japon. Can Poyraz'a, Can Poyraz Kadir'e, Baran Özbay'a bu güzel şarkıyı gönderdi. Biz de Can Poyraz Kadir'in, Baran Özbay'ın ad gününü tebrik ediyoruz. Japon, sana ve dostlarına selam olsun. Yayınımız bu şarkıyla sona eriyor. Herkes hakkını helal etsin. Bizden yana helal, hoş olsun. Yarın akşam görüşmek üzere.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.